0: taşıma paha, anlatınay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakanda Radio ITN.
2: Pasuru ekaye ve nade daha sayaye.